Okay,

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Boru. Bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Model Uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite. Alo.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zor

yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: He walked down a busy street, staring solely at his feet, clutching pictures of past lovers.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gelik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite. 2, 3.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Açlık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl açlık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle açlık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Thanks. You guys have a good time. Yeah.

Değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorununu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış faktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

0: Düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Life gives you demons. Make a deal. Meet them at the crossroads. Cross your fingers. And then sign and seal. Hey philosophers. Make way. Pascal never had too much stomach.

Merhabalar, ismim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben endüstri mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba. Mesleği öğretmek için buradayız. Sağlık, sosyal ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir meslek eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya. Antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Hop, Monda, Tulçatı, Harika.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durmuşeli Karakelli. İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip ilaçlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimliliğini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Ben Burcu Arpacıoğlu.
0: Ben Ekin Naz Kaptan. Opera Latte ile Müziğin İçinden isimli podcastımıza hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugünkü konumuz nedir Burcucuğum?
1: Bugün biraz daha akademik yerlerden gidiyoruz galiba. Müzik eğitimine nereden başlamalı, nasıl yapmalı diye bir konu belirleyip üzerinde konuşmaya karar verdik.
0: Evet. Esasında bunu iki bölüm olarak düşündük. Daha sonra da mesela bunu gerçekten artık seçmiş ve daha akademik olarak bunu
1: devam ettiren
0: kişiler için konuşacağız. Ama ilkinde biraz daha bir ya ben müziği çok seviyorum hobi olarak bunu biraz daha böyle hani neler yapabileceğim konusunda bilgi almak istiyorum diyen kişiler için sizlere bugün neler hazırladık? Neyle başlayalım?
1: Mesela yaş bile önemli. Daha evet. Doğrusu bazen olur ya işte hangi yaşta başlamalı, ne bileyim hangi enstrümanla başlamalı. Yani sadece bir hobi amaçlı bile olsa müzikle ilgili neler yapmalı, nereye kadar gidebilir bu yol gibi bitmeyen bir konu aslında.
0: Bak,
1: biraz.
0: Bir de şey de olabilir mi Burcu'cum? Hani mesela şan deyince hani diyafram nefesi demekle beraber hani bir de şey müzik kulağı diye bir şey var değil mi?
1: Evet evet müzik yeteneği.
0: Müzik kulağına da değineceğiz değil mi?
1: Değil mi? Müzik kulağı nedir? Var mıdır yok mudur?
0: Tabii,
1: sonradan
0: varsa,
1: gelir mi?
0: Hani,
1: geliştirilir mi?
0: Evet evet.
1: Hiç yoksa bir olur var mıdır?
0: Evet. Oldurtabilir miyiz?
1: Tabii. Yenilir mi içilir mi diye her yere gidebilir bir kısımda.
0: Evet.
1: Devam edeceğiz.
0: Peki o zaman yaşla başlayalım mı? Madem yaş dedin ilk.
1: Olur tabii ki.
0: Yaş olarak mesela.
1: Enstrüman için mi
0: enstrüman
1: demek
0: için,
1: istiyoruz?
0: Evet çünkü evet. Yaş konusunu devreye girince tabii ses daha ilk akla gelen şeylerden değil.
1: Tabii.
0: Onu daha sonra konuşacağız.
1: Tamam. O zaman hatta şöyle gireyim şimdi mesela bize yani enstrüman öğretmenlerine demek istiyorum. Ben de piyano öğretmeni olduğum için bazı öğrenci adayları gelirler mesela ya da ilk önce daha doğrusu anneleri ya da babaları gelirler. İşte derler ki bizim çocuğun müziğe çok ilgisi var. İşte müzik çalıyor, işte ona eşlik ediyor, ona tempo tutuyor. Hani acaba bir oluru var mıdır? Ne yapsak? Nereden başlanır gibisinden sorular hep gelir. Tabii ki kişiye göre, çocuğa göre değişmekle birlikte yani müzik eğitimine küçük yaşlarda başlarsınız ama bir enstrüman eğitimi adı altında onun devam etmesi için biraz daha bilinçli bir çağda gelmesi önemli bence. Çünkü şu da önemli bu arada küçük yaşta başlamak için piyano çok uygun bir enstrüman. Ve tabii ki birdenbire 10 parmak çalmalarını beklemiyoruz ama sonuçta her parmağını iyi kullanabilmesi, ayrı ayrı kullanabilmesi yani o motor becerilerinin de biraz gelişmiş olması lazım. O yüzden enstrüman eğitimi için bence bir parça daha ileriye gitmek iyi olabiliyor.
0: Bunu çok güzel bence bir noktaya getirdin. Çünkü müzisyen olmaktan öte bir beceri kazandırıyor esasen.

0: küçük yaşta müzikle ilgilenmeye başlamak değil mi? Çünkü beynin hani şu an yapılan çalışmalarda zaten artık biliyoruz piyano çalmak ve enstrüman çalmak beynin ne kadar geliştiren bir şey olduğunu. Ama bununla beraber özellikle küçük yaştaki çocuklar için çok önemli bir şey parmak becerilerinin belki de çünkü her bir tuşa basarken farklı bir parmağını kullanmak bile çünkü mesela değil mi bazı parmaklar birbirleriyle çalışıyor bazısı ama serbest mesela.
1: Tabii tabii.
0: Dolayısıyla onları keşfetmek, onları biraz daha farklı bir çünkü ses çıkartabilmek var işin içinde. Hani oyundan daha farklı bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bence de çok önemli bir katkısı var.
1: Tabii çünkü parmağı hükmedebilmek bile hani belki o şekilde söyleyince değişik geliyor ama evet, sonuçta hani bu ne bileyim elinize bir şey aldınız tuttunuz ya da hani çocuklarda şimdi başlanır ya hani top attı tuttu hani çocuğa oyun oynatılır. Yani tabii ki o da önemli ama bir çalgının başında 10 parmağını kullanmaya başlaması bambaşka bir şey. Çünkü mesela hani baş parmak en güçlü, en baskın parmaktır. Ama piyano çalarken hani o el tutuşunu düşünün. İşte elinizi koyduğunuzda baş parmak yan duracağı için bazen küçük çocuklarda onu basmak daha zor gelir mesela gibi bir sürü şeyi var. Evet. Ama mesela herhangi bir yaş gibi bir şey söyleyeceksek yine şunun altını çiziyorum. Tabii ki bu çocuktan çocuğa çok değişiyor ama bence bir 4 yaşından itibaren demek daha mantıklı geliyor. Ama bu kimin de 4 değil bazen 4,5 yani birkaç ay bile çok değişir çocuklarda. Bazısı 5 bazen 6 yani çok değişiyor.
0: Bazısı başladıktan sonra doğru.
1: Tabii ki. Yani biraz mesela bir anaokulu gibi bir şeye devam edip hafif bir yani kısa süreli bile olsa bir ders dinleme bir şeye odaklanma becerisinin de evet biraz alınmış olmasını tercih ediyorum kişisel olarak. Çünkü sonuçta yani oyun ablası, oyun öğretmeni tarzında bir şey olmaması lazım. Tabii ki çok ciddi bir şey yapmıyorsunuz ilk başta ama yine de belli bir disiplin gerektiriyor.
0: Evet.
1: Böyle bir giriş lazım bence.
0: Şan konusuna gelecek olursak ya da ses eğitimi olacak şekilde. Ses eğitimi biraz daha... Şimdi ses teli dediğimiz yapısal olarak... 18 yaşında hani ses oturur yerine diye denildiğini duymuş olabilirsiniz ama esasında bu daha da geç. 18 yaşında artık ses tellerinin yapısal olarak gelişimi tamamlanıyor. Ama ses oturması çok daha uzun zaman alıyor. Dolayısıyla sesteki beklenti, performans veya bazı şeyleri araştırmak ve doğru bir teknikle bunu yapmak bence biraz daha sonraki aşamalar olması gerekiyor. Ama tabii ki iyi bir ses kullanımı veren bazı şeyler var değil mi? Mesela ne aklımıza geliyor? Çocuk koroları.
1: Tabii.
0: Değil mi? Çocuk koroları işte operanın çocuk korosu var. Efendim TRT'nin çocuk korosu var. Gibi gibi böyle.
1: Bir sürü.
0: Ve tabii ki okulların da artık çocuk koroları oluyor. Burada benim bir tek önereceğim şey şu. Bir enstrüman olarak ses biraz daha zor. Özellikle küçük yaşlarda çünkü bir enstrümanı elinize aldığınızda tutabiliyorsunuz ve hani ona temas ettiğinizde onun ne kadar güçlü, ne kadar narin, ne kadar farklı, nasıl bir şekilde çalışacağını 3 aşağı 5 yukarı hissedebiliyoruz, fark edebiliyoruz. İşte bazen mesela çok küçük başlayan kişilerin hani parmakları gitar çalarken mesela acır ya hani tellere
1: basmaktan.
0: Tabii
1: yorulur zaten.
0: Yorulur. Hani ama ses konusunda çok önemli olan nokta sesinizde ya da işte çocuklarınızın sesinde bir sıkıntı yaşıyorlar mı? Bir zorlanma hali var mı? Bir işte efendim kullanıyorken kısılıyor mu sonrasında ses?
1: Tabii.
0: Bu çok önemli bir şey bence. Eğer yoksa ve tam tersi normalde kısılıp da şarkı söyledikçe hani o doğru tekniklerle doğru çalışmalarla yaptıkça eğer bir gözlem varsa böyle bir iyileşmeye dair o zaman çok güzel bir yolda demek. Bu arada bunu da paylaşmak istedim.
1: Tabii.
0: Sesi de bence ses çok önemli değil mi? Çünkü mesela bu noktada çok daha ileriki zamanlarda müziğin artık içine girdiğimizde müziğin yapı taşlarında solfej dediğimiz notaları öğrenirken ve seslerini çıkarırken mesela herkes sesini kullanarak bütün enstrümancılar da seslerini bu şekilde kullanıyorlar. Notaları tek tek
1: okumak,
0: söylerken okurken.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla ses de belki en temel şeylerden bir tanesi, enstrümanlardan bir tanesi demek doğru olur diye düşünüyorum.
1: Tabii çünkü bir de ses yani şarkı söylemek dediğimizde daha doğrusu çok ciddi bir hani eğitim olmayan yani şarkı söylemekten bahsediyorum. Sonuçta en küçük çağlarımızdan itibaren yaptığımız bir şey aslında.
0: En doğal şey.
1: Tabii tabii. Evet. Çünkü taklit ediyoruz. Evet. Yani hepimiz aslında bir şeyleri taklit ederek öğreniyoruz normal olarak. Aynı şekilde işte mesela hep yine genelde ailelerden gelen hani o ritim tutuyor, tempo tutuyor demesinin şeyleri de mesela hep odur. Yani taklit ediliyor tabii ki. Ve bu yani çok normal böyle öğrenilecek. Ve yaş dediğimizde şöyle bir şey de var. Küçük yaşta başlanabilecek en uygun enstrümanlar da farklı tabii ki.
0: Evet.
1: Yani mesela piyano bu bakımdan en rahat başlanabilecek enstrüman. Hı hı hı. Tabii burada piyano dediğimizde yani çoğu küçük yaşta başlayan öğrenciyle hatta küçük orklarla da başladığımız çok oluyor. Çünkü evet, koskocaman bir piyano olması da değil. Hı hı. Evde yani tam bir piyano olması bile değil ama hatta hep şey derim böyle parmaklarının tuşlarına sığdığı evet. bir büyüklükte bir ork varsa ilk başta zaten o götürecektir. Çünkü hani genelde hepimizin olur ya bir yerden hediye edilmiştir, alınmıştır bir küçük bir ork bir şey. Ondan sonra tabii evet. çok ses çıkartıldığı için genelde dolabın üstüne kaldırılmıştır.
0: <Tabii canım. gülüyor>
1: Ders Doğru. yapılacağı ya da işte bir şeye başlanacağı zaman o tekrar indirilir.
0: Önce bir tozu alınır.
1: Tabii tozu alınır. Zavallı genelde bir masanın üstüne yerleştirilir. Tabii. Çocuğu da ona yetiştireceğim diye yastık üzerine
0: evet.
1: çok, bir yere çok oturtulur.
0: Yani sen anlatırken gözümde bunların
1: evet,
0: hepsi...
1: Evet evet yani çünkü bazen mesela öğrencilerden böyle işte fotoğraflar ya da video çekip mesela gönderen işte anne babalar olabiliyor. Hı. Hani acaba doğru yapıyor mu işte hocam nasıl çalışıyor bizimki böyle bir şey yapıyor ama biz anlamıyoruz diye. Genelde şöyle oluyor. Şimdi önce onun altındaki sandalyeyi biraz yükseltmeniz lazım. İşte piyanoyu biraz daha aşağıya
0: çünkü
1: indirmeniz
0: çocuğun
1: lazım.
0: Şey eller gözlerine yakın bir yerde
1: tabii,
0: böyle
1: tabii.
0: neredeyse.
1: Şey kulaklarına falan çıkmış hatta yani burnu masanın ucunda gibi bir şeyler. Neyse şakası bir yana yine. Piyano yani dediğimiz gibi başlaması en kolay enstrüman. Çünkü en basitinden şöyle söyleyebilirim. Notanın yeri belli.
0: Evet.
1: Do dediğinizde tuşu çok, belli. Çok Re doğru. dediğinizde tuşu Nota. Belli gibi.
0: En temel enstrüman.
1: Evet evet. Demek, sonrası tabii yani kolaylaşmıyor tabii ki ama başlangıç için evet.
0: Ya tabii ki evet. Notaları duymak. Bir de mesela piyanoda şey de yok mu? Bir notaya bastığında direkt onu duyuyorsun. Halbuki mesela bir kemanmış, hani perde Hı-hı. dediğimiz o
1: evet.
0: notaların yerlerine daha çok. Hı-hı. Gitarda mesela akustik gitarda bu var. Ama işte
1: klasik gitarda,
0: klasik
1: tabii.
0: gitarda evet. Akustik Hı-hı. derken klasik demek istedim.
1: Evet.
0: Ama mesela bir keman gibi bir şey düşündüğünüzde bu çok zorlaşıyor. Yerler
1: tabii.
0: çünkü artık tamamen küçük yaştan itibaren buna artık kendini evet ben müziği seçeceğim ve müzik yapmak istiyorum Hı-hı. diyen kişiler için artık bu belli bir şey oluyor.
1: Tabii. Hatta keman için şöyle de araya girmek isterim. Keman gibi bir çalgıda çalgıyı doğru tutmayı öğrenmek bile çok büyük
0: Oraya
1: zaman
0: gelecektim.
1: Alıyor.
0: Evet.
1: Ay pardon evet, evet atladım o
0: ve,
1: zaman.
0: Ve mesela Hı-hı. burada da yani yine hobi de olsa mesela
1: Tabii.
0: ama bunu bir bilinçli bir hobi olarak yaptığınızda ve gerçekten kendinizi Hı-hı. vererek yaptığınızda siz de artık bir müzisyenlik yoluna bir adım atmış oluyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla... yine enstrümanlardan dolayı senden de başka birçok kişiden de hep duyduğum şey mesela yanlış çalışmalar,
1: evet.
0: Yanlış postürel duruşlar Hı-hı. mesela yanlış postür, yanlış
1: evet,
0: duruş,
1: yanlış el duruşu bile,
0: yanlış el
1: parmak.
0: Duruşu, bunlar maalesef ileride ve özellikle düzeltilmezse veya fark edilmezse Hı-hı. kişi tarafından sakatlıklara bile gidecek bir takım şeylere neden olabiliyor.
1: Tabii bir de yüzden, düzeltmesi de daha zor oluyor zaten.
0: Tabii ve farkındalık işte o yüzden çok önemli maalesef bizim müzik adına konuştuğumuz
1: evet.
0: her alanda.
1: Kesinlikle hatta o yüzden tam da şimdi oraya gelecektim çok güzel bağlanmış oldu aslında. Tam da bu yüzden yine altın çiziyorum derler ya konservatuarlarda mesela enstrüman eğitimi en küçük ilkokul 3'te başlıyor. Ondan öncesindeki programlar olarak mesela son birkaç yıldır İstanbul'daki konservatuarlardan özellikle bahsediyorum ama çocuk konservatuarı adında daha genel bilgiler veren işte müzik eğitimi dediğimiz hani biraz nota bilgisi olur bir parça işte enstrüman bilgisi yani enstrümanları tanıtma işte belli ritim kalıpları ve onlarla bir şeyler yapma yani sanki hani beden hani, perküsyonlar orf,
0: evet, orf
1: eğitimleri gibi.
0: Evet.
1: Daha genel çerçevede eğitimler veriliyor ve bunlar konservatuarı daha sonra içinde destekleyen birimler. Hı-hı. Çünkü bu arada ilkokul 3 dediğimizde zaten yarı zamanlı dediğimiz programlar Hı-hı. başlıyor. Yani
0: senin
1: kurs gibi. Evet evet.
0: Konservatuara ilk
1: ben
0: başlama.
1: De öyle başlamıştım evet. Evet. Yani çünkü kurs gibi gidiyorsunuz o zaman. Yani tabii ki işte bir enstrümanınız var. Enstrüman dersine gidiyorsunuz. Bir de toplu halde yapılan solfej dersine gidiyorsunuz.
0: Evet.
1: Ondan sonra tamamen isterseniz tam zamanlı dediğimiz bu yani ortaokulla beraber artık okulunuz o olup zaten müziğe gidiyor ama o zaten başka bir şeyin konusu diyelim.
0: Çok yani güzel yaş bir önemli. Getirdin şurada çünkü hani ders almak istiyoruz mesela. Hı hı. Peki bu şimdi yarı zamanlı konservatuvar, evet, 3. sınıf itibariyle başlıyor. Hı-hı. Daha sonra hani tam zamanlıya geçiş ortaokulda oluyor dedik. Evet. Peki bu kadar mesela dediğin gibi daha sonra bunu daha profesyonel, hı-hı, olarak konuşacağız akademik anlamda hani bir sonrakinde. Ama bu hobi olarak devam, hı-hı, etmek istediğimizde nasıl bir eğitim söz konusu olabilir? Biraz bunu konuşalım mı?
1: Evet evet tabii ki. Çünkü şimdi hobi dediğimizde bir tabii ki özel ders olarak, hı-hı, devam edilebilir. Özel kurslar var, hı-hı, artık, hı-hı, özellikle büyük şehirlerde çokça gördüğümüz. Hı-hı. Ya da bir de tabii ki başta özel okullar olmak üzere okullarda da işte bazen branş dersi diyerek, hı-hı, işte bazen müzik dersi diye geçen ama işte içinde hani piyano olabilir, flüt, hı-hı, olabilir, başka bir şey olabilir. Müzik dersleri var. Bunlarla
0: hatta
1: da korolar tabii ki başlıyor. Tabii tabii koro zaten, evet, ben mesela başka bir şey olarak düşündüm hani şu an enstrümandan, hı-hı, gittik, hı-hı, ama evet korolar da tabii çokça kuruluyorlar
0: çünkü
1: artık.
0: Çünkü neden, pardon lafın arasına giriyorum ama korolar neden önemli? Çünkü
1: beraber
0: bizde pek şey olmayan, çünkü mesela bizim kendi müziğimiz dediğimizde klasik batı müziğinden bahsetmiyorum. Türk sanat müziği daha hani herkesin dinlediği bir şey olduğu için gerçekten klasik batı müziğine geçen Türk müziğinde işin içine polifoni giriyor. Yani çok,
1: çok
0: seslilik.
1: Evet.
0: Ve bu o yüzden büyük bir çapta artık daha şu 10 senedir yeni birazcık, hı-hı, daha hayatın bir
1: kesinlikle
0: parçası haline geldi. Çok fazla koro var duyabileceğiniz, polifonik, evet, korolar var. Ama buna ilk defa maruz kalmak o yüzden ya böyle bir koro anlamında olduğunda, çünkü yanınızdaki bir kişi bambaşka bir ses söyleyecek sizden, evet, farklı. Dolayısıyla küçük bir yaşta bunu deneyimlemek bir müzik eğitimi almakta da çok önemli bir yere sahip diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de her şeyden öte bence çok keyiflidir zaten koroda olmak.
0: Tabii ki.
1: Çünkü işte şarkı söylüyorsunuz birileriyle beraber. Evet yani başka okurken sesler. Evet yani o çok başka bir deneyimdir gerçekten. Çünkü bir de şöyle bir zorluğu var enstrüman eğitiminin. Yani yaşınız kaç olursa olsun, bu artık hani küçük ya da büyük, yetişkin, genç. Enstrüman eğitimi çok bireysel yapılan bir şey. Çok, evet, tek başınıza yapılan bir şey.
0: Yani çünkü siz bir böyle saçını başını yolmak istediği bir yere getirebiliyorsun.
1: Tabii tabii. Yani daha sonra mesela farklı enstrümanlar çaldığınızı varsayalım, işte bir orkestrada yer alıyor olsanız bile kendi başınıza yapmanız gereken çalışma saatleri, evet, zamanları zaten bambaşka. Yani öncelikle siz tek başınıza çok fazla şeyi yapmış olmalısınız.
0: Çok güzel bir noktaya geldik. Altını ben de böyle 3-4 çizgiyle çizmek istiyorum. Hobi bile olsa bir, evet, enstrümanı eğer deneyimlemek, çalmak istiyorsanız kendi kendinize, yani bir ders, bir özel derse gitmek, kursa gitmek değil.
1: Evet.
0: Kendi kendinize kalıp o enstrümanla inanılmaz vakit geçireceğiniz bir şeye hazırlıklı olmanızı unutmayın.
1: Kesinlikle.
0: Lütfen.
1: Yani bu bir şey değil. İşte ne bileyim, ben baskete de gidiyorum, ben, evet, yüzmeye de, evet, gidiyorumca. Evet. Hani gidip orada yapılan, sonra bir daha, evet, bakmayacağınız bir şey değil. Yani, evet, hobi bile olsa olmaz. Yani yapmak, evet, zorundasınız. Çok da nankördür bu arada. Yani tabii, evet, ki. Çünkü
0: bizim
1: en basitinden
0: en büyük, en korkulu hayalimiz nedir?
1: Nedir?
0: Yaz şeyleri, tatilleri.
1: Ayları değil mi?
0: Değil mi?
1: Tabii
0: çünkü
1: ki.
0: Çünkü enstrümandan geriler, hani ne kadar uzak kalırsan o kadar ciddi anlamda geriler.
1: Evet evet. Veya ya çünkü en basit anlatımıyla kas hafızası.
0: Tabii,
1: hani
0: tabii,
1: spor düşün,
0: ne kadar
1: mi
0: yaparsan o kadar.
1: Evet evet. Rahatlar işte, hani esner ve daha kolaylıkla yapmaya başlarsın. Enstrüman da bunun gibi.
0: Gibi
1: sonuçta
0: değil öyle.
1: Gibi değil, evet, pardon. Enstrüman da bundan.
0: Yani tam olarak bundan.
1: Evet. Evet. Bir de mesela şu da çok önemli. Bazen şey oluyor öğrencilerde, velilerde. Bir başlasın hocam, biz ona göre enstrümanını alalım.
0: Ha evet.
1: Hayır.
0: Yok, üzgünüz.
1: Yani
0: bir şey
1: başlaması
0: olmuyor,
1: için enstrümanını almak zorundasınız.
0: Evet.
1: Bu şey gibi hani çocuk bir okuma yazmayı öğrensin de sonra kalem kağıt alayım,
0: evet,
1: demek,
0: evet,
1: gibi.
0: Yok,
1: yani yok,
0: öyle değil.
1: Mümkün değil. Tabii ki işte gidip yine hani alanın piyano olduğu için oradan örnek vereceğim ama gidip de evinize işte bir
0: Steinway almanıza,
1: evet,
0: gerek yok.
1: Ya da bir yani akustik piyano da almak zorunda değilsiniz.
0: Evet,
1: ilk başta dediğimiz
0: ork,
1: gibi.
0: Yani gayet,
1: tabii orkla da başlayabilirsiniz. Hatta ben derim bir soruşturun çevrenize, kesin ödünç alabileceğiniz birisi de vardır zaten. Yani bir alın.
0: Dolapların üzerindeki
1: tabii
0: çıksın
1: ki,
0: orklar.
1: Bir çıksın tozlu şeyler orklar.
0: Gerçekten
1: sonra zaten
0: çok önemli.
1: Devam edince çocuğa yetmeyecek ya da gence,
0: evet,
1: yetmeyecek,
0: evet,
1: her kimse. Zaten bir üstüne geçeceksiniz.
0: Bir de onun da bir hevesi var. Yani hani bunu evde olması da onu her an görmesi Çok önemli bir şey.
1: Evet evet, yani kesinlikle ben yani onu da mesela
0: bir enstrümana sahip olmak bence çok önemli. İlk mesela klasik gitar ilk alındığında klasik gitarımı yanında götürüyordum falan değil böyle mi? Yani.
1: Evet evet, ya da şey vardır işte piyano çok büyük evet. Biz onun yerine bir şey yapsak ya da işte o olmaz yok yani yok. Bu hani bir şey yapacaksanız tam yapacaksınız.
0: Burada tam bu noktada artık bir temizleyelim.
1: Evet. Bir de peki. Önemli bir şeyler daha bununla ilgili. Şimdi enstrüman şudur budur, seçim başka. Müzik kulağı her şey midir?
0: Değil mi? Müzik kulağı her... Mesela bu benim evet. O kadar çok karşılaştığım bir şey ki. Çünkü genelde böyle işte daha evvelden özellikle bu ses kliniğinde çalıştığım dönemlerde benim hiç ses kulağım yok diyenler bazen geliyordu. Ben de diyordum ki yani onu...
1: O kadar
0: bilme durumu söz konusu olmayabilir. Çünkü evet. Size göre yok. Ama siz daha evvel böyle bir şey yapmadıysanız o zaman nasıl bileceksiniz? Hani çünkü bir şey bildikçe değerlendirebilmek
1: evet,
0: artıyor.
1: Evet. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Müzik kulağı dediğimiz, müzik yeteneği dediğimiz şey nedir? Bunu nedir? Nasıl anlatmalı?
0: Mesela demin esasında çok güzel bir şeyde bahsettim bunu. Hani ay bizim çocuğumuz var. İşte konserler, işte müzik çaldığında hemen işte ona tempo tutuyor. İşte ona eşlik ediyor, şarkıyı söylüyor. Bunların hepsi müzik kulağına işaret eden şeyler. Değil mi?
1: Evet, en azından ilgisi olduğunu
0: ilgisi
1: bile.
0: İlgisi olduğunu, müzikle ilgili bir kendini bir yere koyabileceğini gösteren şeyler. Peki müzik kulağı dediğimizde müziğin işte bu noktada bence oradan başlasak ne dersin Burcu?
1: Tabii.
0: Yapı taşları var. Mesela işte melodi bunlardan bir tanesi. Melodi dediğimiz şey hani genelde
1: küçük
0: biz melodiyi
1: şarkılar.
0: Duyarız
1: evet,
0: mesela.
1: Gibi.
0: Hani bir şarkının bizde söylenebilecek bir şey melodidir. Ama melodinin söylenmesinde ritmik kalıplar vardır değil mi? Bazı notalar daha uzundur, bazı notalar daha kısadır.
1: Tabii mesela daha hızlı şarkılar, daha yavaş şarkılar, müzikler mesela
0: evet,
1: böyle düşünebiliriz.
0: Mesela bu şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla bunlar bizim müzikal yeteneğimizi çokça değişik sınıflarda denenebilecek melekelerimizi, yeteneklerimizi gösteren şeyler. Dolayısıyla müzikal kulak dediğimizde bunların hepsi esasa içine alan bir
1: evet.
0: Şey. Şimdi seni dinlesem birazcık sen bize oradan şey yapabilir misin? Sen genelde mesela bir piyano öğrencisi adayı geldiğinde nelere bakıyorsun, ne yapıyorsun?
1: Bir de şöyle bir şey vardır. Evet hani yerleşmiş bazı yani oradan buradan duyulmuş hani çok doğru olmayan şey vardır ya. Mesela işte piyano dersi için bana gelmiştir birisi. Ay bir kulağına bakın da hani uygun mu? Yani şimdi çok önemli değil hani ilk başta şundan dolayı değil. Tabii ki müzik kulağı, müzik yeteneğinin derecesi işte en azından en temiz halde birkaç yıl müziğe devam edecek bir öğrenci için önemli. Ama ilk etapta o değil mesela. Çünkü yine demin bahsettiğimiz gibi disiplinli, yani disiplinden kastım da böyle çok katı bir şey olması değil ama düzenli diyeyim mesela. Düzenli çalışan bir öğrenci.
0: Evet.
1: Zaten bir yere kadar hani gelecektir rahatlıkla. Çünkü hani herkes profesyonel müzisyen olmak zorunda
0: evet,
1: değil.
0: Evet.
1: Sonuçta hobi amaçlı bir enstrümana başlamış ve bunu hayatı boyunca devam ettiren çok kata çeşitli dereceler bile yani eğer isen oysa alan bir sürü öğrenci var.
0: Burada şunu söylemek istiyorum. Bir enstrüman çalarken çokça hata yapacaksınız.
1: Tabii ki.
0: Bir kere bunu lütfen hani ilk başta ben neyi doğru yaptım? O hani hayatımıza maalesef bize zaman içerisinde neredeyse herkesin kazandığı mükemmel olma arzusu ve hissi
1: ay,
0: var
1: evet.
0: Ya. Bunu lütfen bir kenara bırakın. Egosal
1: tabii.
0: Bir yerden bakmayın. Çünkü insan kendine yakıştıramıyor. Ben niye hata yapıyorum? Yok yani bizler
1: başka
0: de hata yapıyoruz.
1: Olmaz.
0: Hani provaları o yüzden alıyoruz veya o yüzden o kadar saat zaten tek başımıza çalışmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir hata yapmamak değil. Her hata yaptıkça orada yanlış yaptığım şeyin nedenini çözerken esasında beyin, zihin gelişiyor.
1: Tabii onu düzelterek zaten
0: evet,
1: ilerlersiniz.
0: Evet.
1: Yani
0: dolayısıyla
1: o,
0: bunu tabii. Özellikle paylaşmak istedim. Bir de aynı noktada şuraya gelmek istiyorum. Hata yaptığınızda ve öğretmeninizin bunu duyduğunda dünyanın sonu değil. Dolayısıyla hani bu böyle bir hani öğretmen Ulu Manitu gibi bir şey düşünmemek gerekiyor. Gerçekten orada hata yapmak daha sonra sizin zaten o hatayı yapmamanızı sağlayacak. Her bir şeyleri yaptıkça tek tek o sanki Lego parçalarıyla ilerliyorsunuz ve büyük resmi oluşturuyorsunuz. Sanki bir puzzle gibi.
1: Evet.
0: Bunlar önemli. Çünkü tabii. Daha sonra kalp kırıklıkları veya küsmeler başlıyor. Böyle
1: tabii ben yapamıyorum.
0: Edersin.
1: Ben onu.
0: Evet.
1: Yo yani bu başka türlü olmaz ki. Hepimiz neler
0: evet.
1: Yaptık. Yani ben
0: evet.
1: okuldayken hatırlıyorum, konservatuardayken yani beşinci parmağımı düz tutup serçe parmağımı basamıyorum diye ağladığımı hatırlıyorum küçükken. Yani tamam, basmanız gerekiyor evet, ama bu bir kere de olmuyor ki. Evet. Yani nasıl olacak? Çünkü evet, işte elinizin şekli mesela, ne bileyim işte keman çalarken yine çalgıyı tutma şeyi, mesela flüt çalıyorsunuz. Evet. Üflerken ki o dudaklarınızın evet, işte duruşu.
0: Tabii.
1: Hepsinin
0: tabii,
1: kendine göre bir şeysi var.
0: Ve evet.
1: Bir... Seste vücudunu... Evet. Doğru kullanış değil mi? Postürünü evet, doğru tutuş
0: evet,
1: mesela.
0: Evet, evet. Hepsi. Çok doğru. Dolayısıyla bunlar gerçekten kümülatif, biriken şeyler.
1: Evet, evet.
0: Doğru alışkanlıkların birikmesiyle beraber olacak şeyler. Bir evet, de bu noktada bir şey, yine araya giriyorum ama.
1: Yok yok.
0: Demin söyledin ya işte dudağın doğru duruşu, hı-hı, işte parmağın doğru duruşu gibi.
1: Evet.
0: Merak. Müzisyen olmanın hobi olarak da olsa en önemli, hı-hı, şeyi merak etmeyi bırakmamak. Merakta evet, çünkü çocuksu bir yer var. Ben bunu yapamıyorum dediğinizde işte ya ben bunu yapamıyorum işte bana ne ya gibi bir yerler
1: değil.
0: Gerek yetişkinler gerek çocuklar için. Hiç öyle bir yerlere girmeye gerek yok. Sadece a evet tamam ben bu ne yapabilirim acaba? Hani bir daha ben bunu bir hocamla mı konuşsam? Bir belki bir şeye gitsem, konserlere gidip de değil mi?
1: Tabii dinlemek, çünkü hobi olarak izlemek.
0: Dinlemek, izlemek, çünkü en azından biz taklit ederek bir şeyler, ama taklit ederken o kadar çok şeyi fark ediyor biliyoruz ki. Evet. O da bizim kendi algımızı ve farkındalığımızı yükseltiyor.
1: Bir de şunu söylemek istiyorum Ekin'cim, o da çok önemli. Sabır, yani evet, sabırlı sabır, olmak zorundasınız.
0: Disiplin sabırla birlikte gelmeli.
1: Evet, buradaki sabır bir de şu, çünkü şimdi siz işte bir enstrüman çalmaya başladınız, tamam işte minik minik bir şeyler yapıyorsunuz. Ne bileyim, tabii ki yani hemen bir şeyler yapmaya başlayacaksınız. İşte bir ay sonra o bir yere gelecek. İki evet, ay sonra bir yere bilmem ne bilmem ne. Ama sonuçta
0: bütün
1: gerçekten...
0: Bütün parçalarını çalacaksın.
1: Ah tabii, bütün Jingle Bells'ler, Old MacDonald'lar, işte ne bileyim kullandığınız
0: İkinci bir çocuk
1: göre...
0: ya ne güzel eğer yetişkinler başlıyorsa.
1: Tabii
0: harika,
1: tabii, yetişkinlerin de böyle çok eğlenceli şeyleri evet, var bu evet, arada. Ama hani böyle halk arasında şey vardır ya da maalesef hep bizim karşılaştığı. Ah hadi bir şey çalsana çocuğum, bu kadar zamandır işte ders alıyorsun diye mutlaka bir şey istenir. O tarz diyeyim, hani daha kulağa da güzel gelebilen, daha artık ilerlemiş bir şeyler çalmak için ya da layıkıyla çalmak için en temizinden birkaç sene vermeniz gerekiyor, o kesin. Hı-hı. Yani ancak bir yere geliyor. Çünkü bu kolay değil. Siz aynı anda bu arada bir sürü iş yapıyorsunuz.
0: Tabii,
1: hani bu
0: tabii,
1: asla enstrümanın başına oturdum değil. Şimdi işte düzgün oturdun, saatlerce çalıştın. Yani evet, saatlerceden işte, kastım hani işte haftalarca, aylarca.
0: Düzenli bir şekilde.
1: Tabii tabii, düzenli. Şekilde, evet, evet. İşte notayı okuyorsun, piyano çaldığını
0: aynı
1: düşün.
0: Aynı anda bir de nota okuyorsun.
1: Tabii.
0: Parmaklarına hükmediyorsun.
1: Evet, iki el evet, çalıyorsun. İşte onun ritmi, onun başka, hı-hı, bir şeyi. Her şey yani zaman alan bir iş olduğu için, hı hı, sakin ve sabırlı davranabilmek gerekiyor. Tabii ki hepimizin arada sinirlendiği, işte
0: canım,
1: önündeki notayı zaten yerden yere vurmak istediği, bırakıp kaçmak istediği zamanlar olur. Öyle zamanlarda ben hep derim bir kalk, bir dolaş, git bir şey yap. Hatta benim konservatuardaki öğretmenim şey yaptırırdı. O zaman tabii küçükken... Ya komik ve gereksiz gibi gelirdi ama sonra anlıyorsun derler ya. Mesela ders yapıyoruz. Bizim de okul caddeye bakıyordu. Şey yapardı mesela, birdenbire derdi ki sen bir kalk bak, bir camdan bak. Peki kalkıyorum. Ben de zaten böyle utangaç, böyle sesi çıkmayan bir tip. 10 tane taksi geçene kadar gelme.
0: Aa ne kadar
1: aslında
0: güzel.
1: Dikkatimi dağıtmak istiyormuş.
0: Aa,
1: kafamı
0: güzel,
1: rahatlatmak. Ben böyle bayağı bekliyorum. İşte tabii bir de yılın yani bir 30 yıl falan daha en azından önce olduğunu düşünün. Daha az taksi geçiyor. Bekliyorum belli bir süre, dakikalarca.
0: Adı neydi Burcu?
1: Söyleyeyim mi?
0: Tabii.
1: Arzu Temizer.
0: Ay kendisine de saygılarımızı sunuyoruz.
1: Evet. Evet. Ve onu beklerdim. Sonra da şey geçti, öğretmenim geleyim mi gel derdi, tekrar otururdum. Çünkü evet yani bir dağılmanız, bir rahatlamanız gerekiyor.
0: Evet, evet.
1: Üst üste bin değil.
0: Bu arada mesela yine aynen postür, el duruşu falan gibi evet, yere geleceğim ama bir şeylerden sıkıldığımızda ve işte o sabrınızın, hı-hı, tükendiği zaman daha çok gerilmeye başlıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Nefesinizi tutuyorsunuz ki nefes tutmak müzik bir akış hali olmasıysa eğer, melodinin, hı-hı, ritmik olarak hani her neyse, nefes tutmak da bir o kadar kötü.
1: Evet.
0: Burcu'yla mesela çalışmaya başladığımızda genelde eşlikçiler hep şancıları dinler ama benim çalıştığım eşlikçilerde de mesela nefeslerini ne kadar alıp vermelerini duyabileceğim şekilde ayarladıklarını mesela görürüm. Bu çok kıymetli bir şey. Evet. Çünkü onların da akışta kaldığını bilmek, senin de ona kendini emanet edebileceğini.
1: Tabii ki.
0: Yani her müzik yapmak demek birlikte bir resim boyamak gibi bir şey düşünmek lazım. Tabii. O yüzden siz kendi üzerinize düşeni elinizden en iyi gelen şekilde yapın ki başka büyük şeylerle bir araya geldiğinde, çünkü bir yerden başlayacaksınız. Belki kim bilir ileride bir çocuklarınız büyüdüğünde okulun orkestrasına çalacak. Belki çok daha işte Borusan, işte başka işte devlet şey var. Bir sürü şeyler var şimdi, özel isimlere de vermeye gerek yok. Başka bir sürü yerde çalabilir.
1: Bir sürü okulunda var.
0: Operada çalabilir, balede çalabilir. Hani bunun gibi.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla bir yerden başka rock grupları da yapabilirler. Ama her şeyin özünde bir buna ait hissetme, oradaki çocuksu heyecan, bununla beraber sabırlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışmaya devam etme.
1: Evet, bir de bunlarla ilgili şu da önemli bence. Mesela piyanoya başladı çocuğunuz veya siz piyanoya başladınız yaşınız, her ne olursa olsun. Şimdi evet, zaman vermeniz gerekiyor çünkü bir şeyin oturması, bir şeyin görünür hale, yani sizin kendiniz açısından bile görünür hale gelmesi zaman alıyor. Ama mesela bazen velileri de buna ikna etmek zor olabiliyor. Hani illa piyano çalmak zorunda değil o çocuk. Çünkü hani bazen çok ısrarla devam etmeleri istenebiliyor. Ha tamam, hani tabii ki zorlandığında bırakmak isteyecektir ve o zaman da tabii çocuğum deyip onu alın değil. Ama belki de hani bir şey deneyip bir süre sonra, yani öğretmeniyle sağlıklı bir iletişim kurmuş olduğunuzu varsayıyorum. Belki başka bir enstrüman çalacak.
0: Evet.
1: Belki müziğin başka bir şeysine yönelecek. Yani bunları da iyi gözetebilmek lazım. Şu da önemli. Mesela işte düzenli çalışmasını takip etmek, mesela veli öğretmen ilişkisi olması gereken bir yaş grubuysa öğrenci, o önemli. Yani dediğimiz gibi, çünkü düzenli olmak önemli. Ve lütfen sadece şunu da iyi takip edin demek isterim ailelere. Siz müzik bilmiyor olabilirsiniz. Ailelerden bahsediyorum. Hiç önemi yok. Çünkü sonuçta dediğiniz gibi tek başına yapılıyor ve çocuk bunu yapacak. Öğrenci bunu yapacak aslında. Ama öğretmeninin mesela gerçekten nota öğreterek mi ona ders verdiği bir şeyler, evet, öğretmeye çalıştığını bir tek naçizane kontrol etmeye çalışın derim. Çünkü çok fazla şey öğretmenler var. Hani böyle ezbere gibi öğretmişler. Yani onu da anlayamıyorum bu arada, nasıl öğrettiklerini. Çok tuhaf ama yani, çünkü nota öğretmek daha kolay. Böyle ilginç bir şekilde tuhaf tuhaf öğretme sistemleri bayağı hani herhalde şuraya bas buraya bas falan diye ezbere öğretenler. Sonra ne oluyor? Garibim, öğrenci bir şey çalıyor görünüyor ama hiçbir şey yapamıyor aslında.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Onlar
0: zaman kaybı bir de.
1: Tabii kesinlikle. Çünkü yani bence hobi bile olsa bir müzik eğitiminin şu şeyi önemlidir. Yani bir yerden sonra öğrenci istediği bir notayı, müziği önüne koyup da kendi kendine çözebilmeli.
0: Evet.
1: Yani siz hayatınız boyunca bir öğretmene bağlı kalmamalısınız.
0: Bu noktada şuraya doğru gitmek istiyorum. İnternetten de bazen mesela bakılıyor.
1: Evet.
0: Özellikle hani işte şimdi şöyle çalın, böyle çalın falan diye. İnternet her zaman çok doğru bir kaynak değil.
1: Değil. Hatta
0: dolayısıyla
1: şu...
0: Evet. Lütfen pek o taraflara kolay olacak diye veya şey olacak diye düşünmeyin. Önce bir araştırın. Çünkü gerçekten düşündüğünüzden belki çok daha kolay olabilecek, çok daha layıkıyla olabilecek opsiyonlar mevcut.
1: Evet.
0: Belki bir yerde bir öğretmenle olmaz, belki bir başka yerde olabilir.
1: Tabii, anlaşmak
0: da
1: önemli.
0: Ama siz araştırın, bakın. Bir başka hatırlatmak istediğim nokta şu. Müzik dediğimizde, müzik bir dil esasında, değil mi?
1: Tabii, yabancı bir dil öğreniyorsunuz diye ben hep hatta söylerim öğrencilere.
0: Bunun içerisinde yine şan, hani ses konusu devreye girdiğinde tabii ki başka konuş, yani anlatılan her şey hikaye, çünkü bir hikaye anlatıcısı oluyorsunuz siz. Ve işin içerisine çok farklı diller gelebiliyor. Yani dolayısıyla sizin dile, aynı zamanda bu arada enstrümancı bile olsanız, bir çalgı ile ilgileniyor olsanız bile, bizim müzikal direktiflerimiz vardır mesela notanın üzerinde.
1: Evet.
0: İşte P harfi vardır, piyano demektir, yumuşak çalmayı gösterir. F vardır, fortedir, işte kuvvetli çal. Yani hep bir şekilde bunların bir İtalyancaya, bazen Fransızca veya Almancaya dayandırıldı. Yani müzik kendisi bir dil olmakla beraber birazcık yabancı dillere de açık olmak, aşina hı-hı. olmak, biraz daha kalıbın dışına çıkarak düşünme. Bambaşka bir dünya sizi bekliyor. Sanki yığınla kitap bir kütüphaneden alıp okumuşsunuz gibi olacak zaman içerisinde. Evet. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Şan konusuna yavaş yavaş gelirsek, bu çünkü hani hobi olarak da dedik hı-hı. ya, şan tekniğine nasıl başlanıyor? Evet, genelde Aryantik Türkiye'de çok sevilir mesela başlanılması için. Aryantik, antik aryalar demektir. Evet. Yani zamanında işte 1500'lerde yazılmış olan küçük küçük aryalar. Fakat arya demek de bu arada şarkı demek. Hı-hı. Hani gözünüzde çok büyütmeyin lütfen.
1: Tabii, şarkı.
0: Her şey esasında şarkı, ama biraz daha farklı kullanarak söylediğinizde çok kolay olmuyor. Hı hı. Ama işte dediğimiz gibi aynı şeyler burada da geçerli. Lütfen şarkı söylemek derken yabancı dili sadece papağan gibi alıp aynı kelimeleri tekrar evet. etmek diye düşünmeyin. Siz burada bir hikaye anlatıcısı olacağınız için, yani amaçladığınız şey bu olması için, güzel ses çıkartmak değil şarkı söylemek. Verdi'den mesela yola çıkalım. Verdi, Shakespeare'in oyunlarını en çok alıp da operaya yorumlamış sanatçı, besteci. Ve güzel şarkı söylemeyi araştırmıyor bazı rollerde. Hı hı. Lady Macbeth'i mesela özellikle söyler. Güzel söylemeyin demiş evet. mesela sopranolara. Orası çünkü bambaşka bir şey ifade. Hı hı. Burayı geçtim tabii. Bu artık profesyonellik içinde olacak şeyler. Ama demek istediğim şey şu. Şarkı söylemek çok önemli. Hı hı. Hatta pandemi döneminde karşıma çıkıp yabancı basında özellikle ses getirmiş olan bir şey görmüştüm. Şarkı söylediğinizde diyor, bir başkalarıyla beraber rezonansınızı paylaşmak, yani sesinizi kullanırken bedeninizin içinde bir titreşim oluşmaya başlayacak. Bu titreşim bir yanınızdakiyle sizin titreşiminiz farklı yerler titreştirme olasılığı var. Neden? Çünkü bedenlerimiz benzeri bir yapıda olsa bile biz farklı kullanıyoruz. Hı hı. Çoğumuzun sesi farklı farklı yerlerde daha çok tınlıyor. Çünkü her yeri tınlatabilmek bilinçli bir şekilde olmadığı ve doğru çalıştırılmadığı zaman çok zor. Ama böyle bir ortamda o sesler bir araya geldiğinde, siz belli bir zaman sonra yanınızdaki kişi doğru kullanıyorsa onun titreşimini de bedeninizde çalıştırmaya başlayabiliyorsunuz. O yüzden çok da iyileştirici bir güce sahip bir şey. Hı hı. Özellikle pandemi döneminde çokça sıkıntı yaşayan kişilere nefes çalışmaları önerildi evet. ve hatta koro çalışmaları, hani işte maskelerle tabii. de olsa veya açık havada da olsa çok hı hı. kişi buna mesela artık kendini
1: adattı.
0: Hatta
1: tabii.
0: ondan sonra zaten Türkiye'de de mesela koral çalışmalar arttı.
1: Tabii tabii, ne kadar çok var şu anda.
0: İsteyenler olursa mesela hı hı. şan tekniğini geliştirmek için illa özel ders değil, belki korolar da var.
1: Tabii.
0: Türk sanat müziğinden halk müziğine kadar korolar var. İşte şimdi klasik batı çok sesi, hı hı. polifonik korolar var. Popüler korolar var.
1: Tabii.
0: Yani popüler şarkıları birlikte söyleten şeflerin olduğu. Lütfen araştırmanızı yapın. Evet. Düşündüğünüz kadar bakir bir alanda değil artık hı hı. bu şarkı söyleme şeyde.
1: Evet.
0: Bir yerden başlayın. Bir yerden tadına bakın. Hı hı. En azından buna şeyiniz, hani o sabırla gidip disiplinli bir şekilde buna devam edebilme şeyiniz olacak mı, eğiliminiz olacak mı, bir görmüş olursunuz.
1: Tabii, çünkü neyi seveceksiniz, neye ne kadar devam edeceksiniz, çünkü dediğiniz evet. gibi düzenlilik ve devamlılık çok önemli. Siz hobi için yapıyor olsanız bile hı hı hı. Sonuçta onun devamı gelmezse, yani hadi bu hafta çalışamadım işte, aman öbür evet. haftada bir şey var evet. işte devam edemeyeceğim, derse bile gidemeyeceğim şeyiniz varsa hı hı hı. zaten olmuyor. Hani o yüzden denemeniz lazım.
0: Bir küçük şey, son ben kendim hı hı. adıma bir ilave yapmak istiyorum. Sesle ilgili olan çok önemli bir şey var. Nefes konusunda eğer burnunuz tıkalıysa genetik olarak hı hı. kendi yapınız olarak bu genelde çok büyük sıkıntı yaratacaktır. Çünkü şarkı söylemek demek nefesi kullanmak demek.
1: Tabii.
0: Yani ses kendi kendine oluşmuyor, nefes olması gerekiyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Eğer çok alerjik bir bünyeye sahipseniz, öksürme, aksırma gibi hı hı. durumlar varsa genelde sese bu çok etkisi olacaktır. Bedensel bir takım zaten onu konuştuk, alışkanlıklarınız, duruşunuz, oturma mesela gençlerde hani vardır ya böyle
1: kambur.
0: Doğru kambur oturma, bunlar ses kullanımında çok bozan şeylerdir.
1: Evet.
0: Yoğun, eğer şimdi büyükler için konuşacak olursak, hani yetişkinler için, çok sıkıntı çektiğiniz bir dönemdeyseniz, bir şeyler varsa hayatınızda, kronik stres varsa, sağlıksız beslenme dediğimiz nokta, ki buraya ses hijyeni diyoruz, bunların hepsi sesinize ciddi anlamda yük olur. Hı-hı. Ve sesinizi zaten böyle bir durumlarda kendi sesinizin potansiyelini bilmiyorsunuz. Çok açık bir şekilde söyleyelim bunu.
1: Evet, yani ses konusu da bambaşka. Yani insan hiç aklına gelmeyecek yerlere de gidiyor bu konuda bu arada. Hı-hı. Doğru kullanmak Hı-hı. ve doğru onunla beraber devam Hı-hı. etmek hayata Hı-hı. anlamında.
0: Evet.
1: Evet ve yine tabii ki laf lafı açaraktan bayağı
0: uzunca bir
1: şey
0: konuşmuş
1: olduk.
0: Yine. Evet. Öyleyse güzel kahvelerinizi ve güzel müziklerinizi efendim ihmal etmeyin.
1: Evet ve siz yine de ne olursa olsun müziğe bir yerlerden dahil olun derim, çok keyifli bir şey.
0: Bence de çok keyifli bir şey. Sizi aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz.
1: Evet.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizdeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol,

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Aktaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilir. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmene mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerimde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarında

uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Selcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE, Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Lisesi Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektöre hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift anadal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunmaktadır. Akademik birikimi saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir...

projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Thank you.

Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Modelüydü takım kaptanıyım. Modelüydü normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Modelüydü dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.